0: İşte Türkiye olarak
1: komşumuz Suriye,
0: Gazze'de.
2: But this gentleman from a place called
0: Güç
2: Turkey.
0: Güç dağılımı değişiyor. Yeni aktörler yükseliyor.
2: Is has one of the most powerful armies actually in the world. It's much more powerful than he even lets known.
0: Çakal ne kadar hile bilirse kurt da o kadar

0: yoldur.
1: Şlim etaşmadan Hamas.
2: Gazze'nin sağlık altyapısı tamamen çökmüş durumda. Bu insanlığın dip noktasıdır.
3: Bebekler uyurken susulur. Bebekler öldürülürken susulmaz.
2: Filistin devletini henüz tanımamış tüm ülkeleri bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyor.
3: İçinden geçtiğimiz dönemi anlamak için dinamikleri doğru okumamız şart.
4: Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti arasında müzakere edilen anlaşmaların hayatı...
5: Avrupa Birliği'ni ekonomiden savunmaya, içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye kurtarabilir.
2: Dünya beşten büyüktür demeye devam edin.
6: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي

0: Bugün dünya güç bunalımı ile birlikte bir istikamet buhranı da yaşamaktadır.
1: Uluslararası toplumun İsrail'in işlemeye devam ettiği suçlar karşısında bir an önce harekete geçmesi gerekmektedir.
0: Komşumuz Irak, maalesef bu savaş ortamından en çok etkilenen ülkelerden biridir.
1: Bölgemizi saran bu çatışma halinin temelinde yatan asıl sorunları görmezden gelemeyiz.
2: Somali, Türkiye'nin Afrika'da önemli bir ortağıdır.
3: Artık Suriye'de karanlık bir dönem kapanmış, aydınlık bir dönem başlamıştır.
0: Biz de Türkiye olarak destek vermeye hazırız.

0: Bugün dünya güç bunalımı ile birlikte bir istikamet buhranı da yaşamaktadır.
1: Uluslararası toplumun İsrail'in işlemeye devam ettiği suçlar karşısında bir an önce harekete geçmesi gerekmektedir.
0: Komşumuz Irak. Maalesef bu savaş ortamından en çok etkilenen ülkelerden biridir.
1: Bölgemizi saran bu çatışma halinin temelinde yatan asıl sorunları görmezden gelemeyiz.
2: Somali, Türkiye'nin Afrika'da önemli bir ortağıdır.
3: Artık Suriye'de karanlık bir dönem kapanmış, aydınlık bir dönem başlamıştır.
0: Biz de Türkiye olarak destek vermeye hazırız.

0: الحياة مع الإنسان أينما كان.
1: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على TRT عربي.
2: Türkiye olarak
3: komşumuz Suriye
2: Gazze'de
4: but this gentleman from a place called
2: Güç
4: Turkey
2: dağılımı değişiyor. Yeni aktörler yükseliyor.
4: He's has one of the most powerful armies actually in the world. It's much more powerful than he even lets know.
2: Çakal ne kadar hile bilirse kurt da o kadar yol bilir.
5: Şimin etşmadat Hamas.
2: Gazze'nin sağlık altyapısı tamamen çökmüş durumda. Bu insanlığın dip noktasıdır. Bebekler uyurken susulur. Bebekler öldürülürken susulmaz. Filistin devletini henüz tanımamış tüm ülkeleri bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyor. İçinden geçtiğimiz dönemi anlamak için dinamikleri doğru okumamız şart.
6: Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti arasında müzakere edilen anlaşmaların hayatı...
7: Avrupa Birliği'ni ekonomiden savunmaya, içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye kurtarabilir.
2: Dünya beşten büyüktür demeye devam edeceğiz. Bugün dünya güç bunalımıyla birlikte bir istikamet buhranı da yaşamaktadır.
8: Uluslararası toplumun İsrail'in işlemeye devam ettiği suçlar karşısında bir an önce harekete geçmesi gerekmektedir.
2: Komşumuz Irak. Maalesef bu savaş ortamından en çok etkilenen ülkelerden biridir.
8: Bölgemizi saran bu çatışma halinin temelinde yatan asıl sorunları görmezden gelemeyiz.
9: Somali, Türkiye'nin Afrika'da önemli bir ortağıdır.
2: Artık Suriye'de karanlık bir dönem kapanmış, aydınlık bir dönem başlamıştır. Biz de Türkiye olarak destek vermeye hazırız.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة من تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.
1: Türkiye olarak
2: komşumuz Suriye.
1: Gazze'de.
3: But this gentleman from a place called
1: Güç
3: Turkey.
1: Dağılımı değişiyor. Yeni aktörler yükseliyor.
3: He's has one of the most powerful armies actually in the world. It's much more powerful than he even lets known.
1: Çakal ne kadar hile bilirse kurt da o kadar yol bilir.
4: Şimdi etaşmadan Hamas.
1: Gazze'nin sağlık altyapısı tamamen çökmüş durumda. Bu insanlığın dip noktasıdır.
5: Bebekler uyurken susulur. Bebekler öldürülürken susulmaz.
1: Filistin devletini henüz tanımamış tüm ülkeleri bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyor.
5: İçinden geçtiğimiz dönemi anlamak için dinamikleri doğru okumamız şart.
6: Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti arasında müzakere edilen anlaşmaların hayatı.
7: Avrupa Birliği'ni ekonomiden savunmaya içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye kurtarabilir.
1: Dünya beşten büyüktür demeye devam ediyor.

0: العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.
1: Türkiye olarak
2: komşumuz Suriye
1: Gazze'de
3: but this gentleman from a place called
1: Güç
3: Turkey
1: dağılımı değişiyor. Yeni aktörler yükseliyor.
3: He has one of the most powerful armies actually in the world. It's much more powerful than he even lets known.
1: Çakal ne kadar hile bilirse kurt da o kadar yol bilir.
4: Şunun etaşmadan Hamas.
1: Gazze'nin sağlık altyapısı tamamen çökmüş durumda. Bu insanlığın dip noktasıdır.
5: Bebekler uyurken susulur. Bebekler öldürülürken susulmaz.
1: Filistin devletini henüz tanımamış tüm ülkeleri bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyor. İçinden geçtiğimiz dönemi anlamak için dinamikleri doğru okumamız şart.
6: Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti arasında müzakere edilen anlaşmaların hayatı.
7: Avrupa Birliği'ni ekonomiden savunmaya içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye kurtarabilir.
1: Dünya beşten büyüktür demeye devam ediyor.

0: تقول الجامعات إنها تنتظرهم، ويبقى القرار الذي يفصل بين الطرفين سياسياً.
1: 13 طالباً وباحثاً حصلوا على القبول والمنح، لكن الطريق من غزة إلى مقاعدهم الدراسية ما زال ينتظر قراراً في بروكسل، وبين حكومة تتمسك بالإجراءات وجامعات تطالب بإيجاد مخرج. يبقى الوقت هو العامل الذي لا يستطيع هؤلاء الطلبة الانتظار أمامه. باسل الطناني، تاريتي عربي، بروكسل.
2: Bugün dünya güç bunalımı ile birlikte bir istikamet buhranı da yaşamaktadır.
3: Uluslararası toplumun İsrail'in işlemeye devam ettiği suçlar karşısında bir an önce harekete geçmesi gerekmektedir.
2: Komşumuz Irak maalesef bu savaş ortamından en çok etkilenen ülkelerden biridir.
3: Bölgemizi saran bu çatışma hali temelinde yatan asıl sorunları görmezden gelemeyiz.
4: Somali, Türkiye'nin Afrika'da önemli bir ortağıdır.
5: Artık Suriye'de karanlık bir dönem kapanmış, aydınlık bir dönem başlamıştır.
2: Biz de Türkiye olarak destek vermeye hazırız.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث،
1: ونفهم لماذا يحدث،
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تيرتي عربي.
2: Komşumuz Suriye,
3: Gazze'de.
4: But this gentleman from a place called
3: Güç
4: Turkey.
3: Dağılımı değişiyor. Yeni aktörler yükseliyor.
4: He has one of the most powerful armies actually in the world. It's much more powerful than he even lets known.
3: Çakal ne kadar hile bilirse kurt da o kadar yol bilir.
5: Şimdi etaşmadan bakamaz.
3: Gazze'nin sağlık altyapısı tamamen çökmüş durumda. Bu insanlığın dip noktasıdır.
6: Bebekler uyurken susulur. Bebekler öldürülürken susulmaz.
3: Filistin devletini henüz tanımamış tüm ülkeleri bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyor.
6: İçinden geçtiğimiz dönemi anlamak için dinamikleri doğru okumamız şart.
7: Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti arasında müzakere edilen anlaşmaların hayatı.
8: Avrupa Birliği'ni ekonomiden savunmaya, içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye kurtarabilir.
3: Dünya beşten büyüktür demeye devam edeceğiz.
9: في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات. سلام غائب، أمان مفقود، قد يضيع منا الكثير، لكننا لا نفقد كل شيء. يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان.
6: Bugün dünya güç bunalımıyla birlikte bir istikamet buhranı da yaşamaktadır.
10: Uluslararası toplumun İsrail'in işlemeye devam ettiği suçlar karşısında bir an önce harekete geçmesi gerekmektedir.

0: بموت واطفالنا بموت وقاعدين نتدفى.
1: Komşumuz Irak maalesef bu savaş ortamından en çok etkilenen ülkelerden biridir.
2: Bölgemizi saran bu çatışma halinin temelinde yatan asıl sorunları görmezden gelemeyiz.
3: Somali, Türkiye'nin Afrika'da önemli bir ortağıdır.
4: Artık Suriye'de karanlık bir dönem kapanmış, aydınlık bir dönem başlamıştır.
1: Biz de Türkiye olarak destek vermeye hazırız.

0: Bugün dünya güç bunalımı ile birlikte bir istikamet buhranı da yaşamaktadır.
1: Uluslararası toplumun İsrail'in işlemeye devam ettiği suçlar karşısında bir an önce harekete geçmesi gerekmektedir.
0: Komşumuz Irak maalesef bu savaş ortamından en çok etkilenen ülkelerden biridir.
1: Bölgemizi saran bu çatışma halinin temelinde yatan asıl sorunları görmezden gelemeyiz.
2: Somali, Türkiye'nin Afrika'da önemli bir ortağıdır.
3: Artık Suriye'de karanlık bir dönem kapanmış, aydınlık bir dönem başlamıştır.
0: Biz de Türkiye olarak destek vermeye hazırız.

0: what happens in Gaza today is massive killing of civilians and systematic destruction of Gaza City.
1: Şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.
2: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي. في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات. سلام غائب، أمان مفقود، قد يضيع منا الكثير، لكننا لا نفقد كل شيء. يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان.
3: Türkiye olarak
4: komşumuz Suriye'ye,
3: Gazze'de.
5: But this gentleman from a place called
3: Güç
5: Turkey.
3: Dağılımı değişiyor. Yeni aktörler yükseliyor.
5: He has one of the most powerful armies actually in the world. It's much more powerful than he even lets know.
3: Çakal ne kadar hile bilirse kurt da o kadar yol bilir.
6: Şunun etaşmadan Hamas.
3: Gazze'nin sağlık altyapısı tamamen çökmüş durumda. Bu insanlığın dip noktasıdır.
7: Bebekler uyurken susulur. Bebekler öldürülürken susulmaz.
3: Filistin devletini henüz tanımamış tüm ülkeleri bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyor.
7: İçinden geçtiğimiz dönemi anlamak için dinamikleri doğru okumamız şart.
8: Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti arasında müzakere edilen anlaşmaların hayatı...
9: Avrupa Birliği'ni ekonomiden savunmaya, içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye kurtarabilir.
3: Dünya beşten büyüktür demeye devam edin.

0: systematic destruction of Gaza City.
1: Biz şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.

0: de Türkiye olarak
1: komşumuz Suriye'ye.
0: Gazze'de.
2: But this gentleman from a place called
0: Güç
2: Turkey.
0: Dağılımı değişiyor. Yeni aktörler yükseliyor.
2: He's has one of the most powerful armies actually in the world. It's much more powerful than he even lets know.
0: Çakal ne kadar hile bilirse kurt da o kadar yol bilir.
3: Şunun etaşmadan Hamas.
0: Gazze'nin sağlık altyapısı tamamen çökmüş durumda. Bu insanlığın dip noktasıdır. Bebekler uyurken susulur. Bebekler öldürülürken susulmaz. Filistin devletini henüz tanımamış tüm ülkeleri bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyor. İçinden geçtiğimiz dönemi anlamak için dinamikleri doğru okumamız şart.
4: Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti arasında müzakere edilen anlaşmaların hayatı.
5: Avrupa Birliği'ni ekonomiden savunmaya içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye kurtarabilir.
0: Dünya beşten büyüktür demeye devam edeceğiz.